0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Yah bozarım yollar gibi. Yah coşarım seller gibi.

Ey mihr-i layesalin, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

UFM. Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: On sekiz min alanda

Yıldın azgan gümrahka Hidayetlik Muhammed Mühim tüşse her kimga Kifayetlik Muhammed Dualan müstecab İcabetlik Muhammed Yamanlık ka yakşılık Kerametlik Muhammed

0: İnayet lik Muhammed. 8 behişt igesi. Vilayet lik Muhammed. Miskin Ahmet kuluğa. Kitabet lik Muhammed. Fakir garip ka sahabetlik Muhammed.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze

0: yemeklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek. Ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldım. Kokunu alıp yandım, yanıp yanıp ağladım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyon.

götür beni uzaklara. Düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur. Bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdirir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
3: Gelin ey aşıklar, gelin. Bu menzil uzağa benzer. Nazar kıldım şu dünyaya, aynı bir tuzağa benzer. Çağla derviş Yunus, çağla. Sen özünü Hakk'a bağla. Ağlar isen kendine ağla. Elden vefa yoğa benzer.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Feryat, feryat, feryat gam aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryadu figandır.

kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul medet, yolların ardındayım, garipler yurdundayım, ben senin derdindeyim. Medet ya Resul medet.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين bizleri yüce kudretiyle yaratan ve bir nimet olarak dünyaya getiren, hayat bahşeden, hay ve kayyum olan Allah'a sonsuz hamdolsun. Yine bize Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb ve lem yec'al lehu ivecen kayyime. Yine bizi başıboş bırakmayarak kitapla muhatap eden, Kur'an'la muhatap eden, Habibi edibine Kur'an indiren, o Kur'an ki içinde asla eğrilik, eksiklik olmayan o kitabı indiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Yine bize medar-ı iftarımız Üsve-i Hasene, müdecimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bizi ümmet kılan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu bakımlardan biz gerçekten şükrü yerine getirmemiz lazım. Yüce Rabbimize şükretmemiz lazım. Bunlar en büyük nimet. Muhammed ümmeti olmak ayrı bir nimet. Kur'an'a muhatap olmak ayrı bir nimet. Başta en büyük nimet Rabbul Alemin'i bilmek, onu tanımak kardeşlerim. Bize verdiği din ne güzel bir din. İslam, esenlik, huzur, barış veren bir din. Bu din çok güzel bir din. İçinde bu dinin esasatı diyelim, itikadi esasları, imani esasları, ibadetleri ve bir de bunun yanında sosyal hayatla ilgili, muamelatla ilgili ve ahlakla ilgili, güzel ahlakla ilgili dinimizin emirleri var kitabımızda. Bu kitap aklını, gönlünü verene, sağduyusunu kaybetmeyene, bu da çok önemli kardeşlerim, sağduyusunu kaybetmeyen her insan ne der? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve ulil ilmi kaimen bil kıst la ilahe illahu. Sağduyusunu kaybetmeyen ilim, irfan sahibi insanlar bütün bu mahlukata bakıp ve ayrıca Kur'an-ı Hakim'e bakıp ondaki insicam, ondaki ilahi emirlere bakıp elbette bu kitabı bir insan yazamaz. Bu kadar bütünlüklü hükümleri, edebi ahlakı bir insan koyamaz. Bu kul yapısı değil. Bu tamamen bu ahkam, bu kurallar, bu edep min indillah Allah tarafındandır der. Kardeşlerim, hani Cuma hutbesinin sonunda hocamız inerken hutbede bir ayet okur.
Nahl suresi 90. ayet. Bu ayet-i kerime birçok kişinin Peygamber Efendimiz döneminde ve daha sonra Müslüman olmasına sebep olmuş. Özlü ve veciz Allah gani gani Ömer İbni Abdülaziz'den razı olsun. Emevi halifeleri içerisinde yıldız bir şahsiyet. Hayatını okumak lazım. Yönetim anlayışını okumak lazım. Devlet adamlığını okumak lazım. Zühdünü ve takvasını okumak lazım. Bir İslam beldesini kısa sürede tevazusu ve helal haram bilinci, takva bilinciyle nasıl bir devleti düzene soktuğunu görmek lazım. Bütün idarecilerin, bütün yöneticilerin okuması gereken bir şahsiyet. İşte bu hutbenin geleneği, bu Nahl suresinin 90. ayetinin okunmasında onun katkısı var, onun emri var. Bir gelenek oluşmuş. Ne diyor Mevlamız Teala Hazretleri? Onu söyleyeceğim kardeşlerim. İnna Allah ye'muru bil adl vel ihsan ve itaa'il kurba ve yenha ani'l fahşai vel münkeri vel bagh ya'izukum leallekum tezekkerun. Bu ayetin tefsirini okumalıyız. En veciz ayetlerden, hani İhlas suresinin Kur'an'ın üçte biri olan tevhidi özetlediği gibi, yine Asır suresinin insanı ve kainatı anlatmada, efendim iman ve salih ameli vurgulamasındaki o özlü sure, ona da özlü sure deniyor ya, böyle kitabımız Kur'an-ı Hakim'de özlü ayet, özlü sureler mevcut. İşte bu özlü ayetlerden biri biraz önce okuduğum Nahl suresi 90. ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Osman bin Maz'un adında bir zat var. Bu zat bu ayet indiğinde Resulullah Efendimizin yanında, Peygamberimizin yanında oturuyor ve ben diyor yeni yeni İslam'a ısınmaya başlamıştım. Ama bu ayet inince diyor, Nahl suresi 90. ayet inince tamam dedim diyor. Tamam, işte bu benim aradığım. Hani bazen ayetler böyle muhataba da ikramda bulunuyor. Kafasındaki soruları, sualleri, böyle birçok Müslüman olanın burada, hani Sultanahmet Camii'nde gelenleri karşılayan, onlara İslam'ı anlatan gençler var. Burada da onlardan bir kardeşimiz geldi, burada misafirimiz. Yani şöyle bir şey anlatıyorsunuz, o İslam'ı anlamak isteyenler sizin cümlenizden bir tane bir şeyi alıyor. Bir tane bir şeyi alıyor. Bir gün vaaz ederken bir Amerika'dan gelmiş biri kardeşimiz oldu. Birisi kafasında Allah günahları, günah defterindeki günahları ne yapacak? Bunu soruyormuş. Ve yübeddilullahu seyyiatihim bil hasenat. Ben de bu ayeti okuyunca yanıma geldi. Efendim ben kilisede eğitim aldım. Ama bu okuduğunuz ayeti bir daha okur musunuz? Bu ayeti okudum. Tekrar namaz sonrasında neyse müzakere eyledik ve dedi ki bu ayet karşısında aradığım, yıllarca aradığım cevabı buldum. Osman bin Maz'un da Efendimizin yanında oturuyor. Şu güzelliğe bak diyor. İnsanlığı ancak bu ayetle düzlüğe çıkarmak mümkün. Bu ayetle yakından ilgisi olmayan nice şiirler bildim. Ama insanlığı huzura çıkartacak, kurtuluşa çıkartacak bu ayettir diyor. Yani Allah Teala Hazretleri, bakınız, Allah adaleti emreder. Hak şinaslığı emreder. Gerçeğe uygun hüküm vermeyi emreder. Efendim bir şeyi yerli yerine koymayı emreder. İnsanlar arasında hakkaniyeti gözetmeyi emreder. Allah her şeyde ihsanı emreder. Ne yaparsanız yapınız. Kardeşlerim, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Orada
ihsan kelimesini ve salih amel kavramını göreceksiniz. Kur'an'ın bu çokça vurguladığı, tekrar ettiği ayetler ve sıkça vurguladığı ifade kalıpları var, tabirler var. Bu tabirler Kur'an'ı anlamamıza yardımcı olur. İşte bunlardan bir tanesi ihsan. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. İnna Allaha ketebe külle şey. Hani Allah yazdı ala külli şey el ihsan. İnna Allaha ketebel ihsane ala külli şey. Allah bir müminin yapacağı her işte, telefonu kullanmasından tutun iletişim dilinde, her şeyde Allah ihsanı bekler müminlerden. Güzellik bekler. Mümine kabalık, şiddet, yozluk mümine yakışmaz. Eliftir, me'lüftür mümin. La hayre fî men la ye'lef ve la yü'lef. Müminde sevgi var. Müminde saygı var. İnsan onuruna saygı var. Evet kardeşlerim, fazla asıl mevzuma girmek isterim. Demek ki yüce Allah adaleti her şeyde, eşyanın kullanmasında da ihsanı emreder. Yakın akraba hakkını gözetmeyi emreder. Bakınız gençler, yine Kur'an-ı Kerim'den bir kavram. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَةِ. Biz bunu ne diye tercüme ediyoruz? Efendim ne diye? Hayasızlık diyoruz değil mi? Hayasızlık deyip geçiyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'in israf diyoruz. Efendim bir şeyi yeme içme ile ilişkilendiriyoruz. Ama asıl anlamı Allah'ın hududunu aşma. Fuhuş dediğimiz şey. Hani zina da fuhuşun içindedir kardeşlerim. Fuhuş efendim o en çirkin şeydir. Davranışların en çirkini. Ama sözde fuhuş, davranışlarda fuhuş, kabalık, yozluk, çirkinlik, münker, münker ifadesini de kullanıyor. Bakınız, bir tarafta fuhuş, sözde, davranışlarda, bir tarafta da münker. Bunun zıttı ne? Maruf. Bu peki bu marufta ne var hocam? Bu marufta ve münkerde ne var? Allah Teala biz insanların koyduğu güzellikleri bu kavramla açıklamış. Maruf yani insanın aklının, insanlığın medeni birikiminin ortaya koyduğu güzellik. Yani insan, hani Kur'an-ı Kerim'de hocam her şey var, cep telefonunun kullanılması işte o maruf. Bu mimariyi yapmak maruf. Teknolojide marufiyet. Yani bütün bunlar, yani İslam'ın ortaya koyduğu, yani insana bıraktığı, insanlar bir örf ortaya koyuyorlar, o da bir maruf, güzel şeyler ortaya koyuyorlar. İslam insanlığın ortaya koyduğu hasene, güzellik, sünnet değil mi? Peygamber Efendimiz de bunu kullanıyoruz. Efendimiz için de sünnet. Ama sünnet tabiri insanların yaşayıp, ben seninle sünneten, haseneten değil mi? Efendimiz de kullanıyor bunu. Yani insan bir davranış kalıbı, bir gelenek oluşturursa bunun için de ecir vardır buyuruyor. Ailede bir gelenek, toplumda bir gelenek, devletin bir geleneği, milletin bir geleneği, İslam bütün bunları, güzellik, İslam bütün güzelliği kabul eder faydasına. Efendim biz nereden nereye geldik? Ben hemen mevzuma, asıl mevzuma dönmek istiyorum. Biz bugün bilişim teknolojisini konuşacağız, ahlakını konuşacağız, sosyal medya ahlakını konuşacağız kardeşlerim. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki, şimdi ülkemizdeki gençlerin %98'i interneti, sosyal medyayı kullanıyor. Sosyal medya araçlarını siz biliyorsunuz. İsmini verip reklam etmek istemem. Ama onlarsız da bir şey yapamıyoruz. Yani %90'ımız, gençlerin %90'ı, bizler de öyle, bu sosyal medya araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların bir etiği, başta ahlakı olmamalı mı? Sosyal medya dediğimiz efendim bu hareketlilik o kadar çok yaygın elimizde,
günde 8 saat, 14 saat kullanan var sosyal medyayı. Elinden düşürmüyor, elimizden düşürmüyoruz. Gece gündüz sanki bir uzumuz oldu telefon, sosyal medya araçları. Onlarsız bir şey yapamıyoruz. Ve bizi daima sürüklüyor, bir akış var. O akış içerisinde bizi tutuyor. Bu sosyal medya araçlarını koyanların, hani onların efendim bu meta verileri toplayan, büyük verileri toplayanlar bu sosyal medya araçlarını niye koyuyor diye düşünüyor muyuz? Babamızın hayrına mı koyuyorlar? Bizlere özgü, Türkçe'ye uygun yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Amaçları ne? İnsanlık için mi? İnsanlığın menfaatine mi? Hayrına mı? Kardeşlerim, bunları da sorguluyor muyuz? Bu sosyal medya araçlarının sadece birilerinin iyilik, severlik, hamiyet, perverliği adına mı yapılıyor? Hayır. Hayır. Bizim bütün verilerimiz, duygu dünyamız onların algoritmaları elinde. Bize göre içerik üretiyorlar, duygularımızı tetikliyorlar, yönlendiriyorlar. Ve reklamlar, ve reklamlar bizim zihnimizi ve kalbimizi istediği şekilde anlayışa, ideolojiye, efendim bir sisteme kanalize ediyorlar. İstatistiksel veriler, stratejik istatistiksel veriler tutuyorlar. Hem bizim toplum, efendim bizim algılarımız, ilgilerimiz işte sosyal medya tarafından oluşturuluyor. Kardeşlerim, peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Bu içerikler bizim maddi dünyamızı, manevi dünyamızı etkiliyor, kavramlarımızı etkiliyor. Peki zararlı içerikler? Yararlı içerikler kadar zararlı içerikler var. Değil mi kardeşlerim? Asıl bizim sorunumuz burada. Bu zararlı içerikler şahsen aklımızı ve gönlümüzü tehdit etmekle kalmıyor. Artık bu içeriklerin, devletimiz de bunun bilincinde, bu içerikler, bu bilgiler stratejik bilgi ve milli güvenlik meselesi haline geldi. Asıl bizim duracağımız taraf ahlaki yozlaşma, ahlaki yozlaşma. Değerlerimiz değişiyor kısa sürede. 15 gün kadar çocuklardan bir gruba sosyal medya kullandırılıyor ve 15 gün öncesi ve 15 gün sonrası yapılan araştırmada çocuklarda değer yozlaşması, aşımı, bozukluğu görülüyor. Hayata bakışları değişiyor. Efendim, ne diyelim? Çocukların mahremiyet algısı bozuluyor. Efendim, suç işleyenlere karşı temayülleri bozuluyor. Pozitif bakışlar gelişiyor. Yani ne oluyor? Suçları puanlama gibi görüyor çocuklar. Sosyal medyayı efendim özgür biçimde kullanan yavrularımız sosyal medyayı bir beğeni, bir puanlama, efendim bu da çok önemli. Asıl zaten burası bizim gönlümüzü bozuyor, üretimi bozuyor, bizi hayattan koparıyor kardeşlerim. Yani muhakkak güvenli bir sosyal medya erişimine, ahlakına ihtiyaç var. Bu erişimi sağlayamazsak bu gidişle efendim koruduğumuz değerlerimiz de pörsümeye efendim gidecek. Yani bu yüzden kardeşlerim, sanal dünyayı sadece ne diyelim, böyle bilinçli, keşke insanlar, bilen insanlar, ilim irfan sahibi insanlar kullansa. Herkes oraya bir içerik yüklüyor. Biliyorum, bilmiyorum demiyor. Din adına ne kadar çok, ne kadar çok bezirgan, ne kadar çok dini bilgiyi ifsat eden insanlar, kurumlar ve yapılar var. Bu kadar hercümercin içerisinde sahih, doğru dini bilgiyi bulmak ne kadar zor. O yüzden hani başkanlığın varoluşunun hikmeti de burada. Başkanlığın kıymeti değeri de burada. Dini bilgide doğru kanal, doğru adres. Yani bunu kabul edelim kardeşlerim. Ben uzun yıllar
başkanlıktayım, fetvadayım ve elhamdülillah gururla ve efendim onurla söylüyorum. Dini mübini İslam'ın izzetine halel getirecek en küçük bir cümlesi, sözü olmamıştır. Hep doğrudan, hakkaniyetten, şer-i şerifin muhakkak maksadına uygun cevaplar vermişizdir, vermiştir başkanlığımız elhamdülillah. Kardeşlerim, üretilen içerikler büyük vebal getiriyor. Sorumluyuz. İnsan sorumlu bir varlık. Keşmekeşlik, efendim, katkı sunmayacak ürettiğiyle, sanal dünya, efendim, herkesin ben istediğimi koyarım, ben bunu beğeniyorum, bunu çekiyorum. Aman ya Rabbi, 100 yıl o içerikleri izleseniz ömür yetmeyecek. Bundan 10 sene evvel 50 yıl gerekiyordu bütün içerikleri görmek için. Şimdi 100 yıl bir ömür bile, bir asır bile o içerikleri, efendim, bakmak için yetmiyor kardeşlerim. Dediğim gibi her önüne gelen, beğeni almak isteyen, like diyorlar ya, beğeni almak isteyen, görünmek isteyen, ben varım, görünüyorum, öyleyse varım, biliniyorum, öyleyse varım. Ne kadar büyük bir açlık içerisindeyiz biliyor musunuz? Hocam, neyse açlık bunun? Hani bu kadar çok kendini reklam etmenin, kendini ortaya koymanın, efendim, her şeyini ortaya açmanın, hanesini, mahremiyetini ortaya dökmenin, sır olan, olması gereken aileyle ilgili, kendisiyle ilgili bütün bilgileri fahş eden, sergileyen, temaşa eylettiren diyelim, her şeyi ortaya döken bu gösteriş meraklısı insanlar ne kadar çoğaldı. Hiçbir kayıt, değer, mahremiyet, edep, sınır tanınmıyor kardeşlerim. Hep şu, bakın şu açlık şu. Her nereye gidilirse gidilsin, yenilirse yenilsin, giyilirse giyilsin, ben farklıyım, ben sizden üstüm, üstünüm. Bakınız, görünüz, ne farklı yiyorum, ne farklı geziyorum, ne kadar özgünüm, beni beğenmelisiniz. Biri beğenmediği zaman hasta oluyor. Bugün bu kadar beğenim düştü, bugün bu kadar, efendim, paylaşımım düştü, şunu düştü. Krizler ve hastanelik vakalar var kardeşlerim. Duydunuz mu gençler? Bu işe bir sınır koyamadığınız zaman, ahlak sınırı koyamadığınız zaman bunun gideceği yer, gittiği yeri düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden hani yanlış bilgiyle, hani bu yaşadığımız son dönemde küçük çocukların internetten edindikleri bilgiyle arkadaşlarına zarar verdiklerini biliyoruz. O kadar çok, efendim, hepimiz maruz kaldık bu sosyal medya zorbalığına. Erişimde, internette hepimiz zorbalığa, her 3 ayda bir ayda bir, efendim, siteler kopyalanıyor, efendim, hırsızlıklar, şeyler gidiyor. Bunlar üzerinde, yani çağın getirdiği bir yaşam tarzı var, ama çağın getirdiği yaşam tarzı insanı mutlu etmiyor. Çünkü Allah'ın verdiği bu nimet, teknoloji bir nimet değil mi gençler? Teknoloji bir nimet. İslam İnsanlığın hayrına olan her teknolojiyi kabul eder. Ama teknolojinin muhakkak ve muhakkak dinimizin inancıyla, bizim ahlaki yaşayışımızla, ne diyelim, onu bozacak tarzda olmaması lazım. Kardeşlerim, yani bu teknoloji büyük bir sorumluluk, sosyal medyayı kullanmak çok büyük bir sorumluluk, mesuliyet gerektiriyor. O yüzden hani Rabbimiz Teala işte bu ayetleri düşünmeliyiz. Ehsebul insani en yutreke sude? İnsan kendisini başıboş mu zannediyor? Yaptığı işlerden, anlardan, her şeyden insan sorulmayacak mı? İze telakkal mütelakki yani anil yemin, değil mi? Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Yani bir söz söylemediğimiz, bir şeye baktığımız zaman o kaydedilmeyecek mi? O görünmeyecek mi? O bilinmeyecek mi? Hele bu artık hani
dijital ortamla günahlar daha kolay kaydediliyor değil mi? Buna da dikkat etmek lazım. Hani kardeşlerim, günümüzde özellikle bu teknoloji ekonomik boyutta, hani iktisadi boyutta, parayla ilgili yönler değil mi? Çabuk zengin olma, en kolay kandırma yolları bu internetle yapılıyor. Kolay yoldan zengin olma, kara para değil mi? Bütün bunlar, bir de bunun yanında kumar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, milli servet, milyarlarca milli servet, 100 milyar, 200 milyar kumara gidiyor. Milli servet gidiyor. Öyle bir çıkmaz ki bu sanal kumar meselesi. Bununla ilgili derneklere, düzenlemelere destek vermek lazım. Kardeşlerim, çok ağlayan var. Bir anlıktı, bir anlıktı. Geçen birisi, işte bir anlık diyor, emanet edilen parayı harcadım. Ondan sonra yapacak bir şeyim yok. Ve efendim kendimi telef etmek istiyorum, şu bu filan. Hani bunun bir telafisi yok. Bunun bir telafisi yok. Bu sanal kumarın. Efendim bir bakıyorsunuz ki ahlakımızla ilgili sosyal medyanın nefret. Kardeşlerim, siz de dikkat ediyor musunuz ki bir şey paylaşılıyor doğru, ama altına bir bakıyorsunuz, aman ya Rabbi ne kadar çok eleştiri var. Toplumumuzun ruh dokusunda böyle de bir bozulma var. Bir iyilik, bir saf bir iyilik anlatılıyor, gösteriliyor, yazılıyor. Altına yüzlerce efendim menfi şey, menfi tutum sergileniyor. Bu bir ruh sağlığı sıkıntısı demek yani. Doğruyu kabullenmeme, doğruyu teşvik etmeme, bu çok önemli bir şey. Bir de geleceğim inşallah uzun uzun, pedagojik hani sıkıntılar var. Çocuklarımız, gençlerimiz, asıl burada durmak lazım. Asıl geleceğimizle ilgili çocuklarımızın medya, sosyal medya kullanımı üzerinde durmak lazım. Artık öyle ki sadece çocuklarımızın kullanması değil. Sadece çocuklarımızın kullanması değil, çocuklarımızın istismar edilerek aile içinde bile olsa onların görüntüleri paylaşılıyor. Bu da acayip efendim bir şey. Kardeşlerim, efendim bu gösteriş sosyal medyada en çok gördüğümüz hastalık, ne hastalığı? Ne hastalığı efendim? Eski tabirle Kur'ani hadislerde geçen riya, Kur'an'da da geçiyor ya efendim. Kur'an'da da geçiyor efendim. Gösteriş, gösteriş meraklısı olma, yani riya, görünür olma, beğenilme, kibir, görünme, riya, sum'a, beni işitsin, ekranda görünme hastalığı. Bir dönem programa çıkıyorsa ona çıkamayınca efendim bana ne oldu, hastalanıyor, yatağa düşürülüyor. Efendim ben şey, güç kaybettim mi, ne oldu, bana niye ilgi yok? Bir ilgi ve gösterme diyelim efendim. Hani buna da fenomenlik diyorlar ya, şimdi gençler bunlara çok meylediyor. Bana soranlar, çevremdeki gençler çok para kazanılıyormuş, efendim şöyle paralar varmış deyip, bu fenomenler artık bizim ahlak, norm, değer koyucularımız oldu. Duyduk mu? Evet kardeşlerim, riya dediğimiz şey, riya, gösteriş, efendim insanlar gördüğünce, bildiğince, insanlar beni görsün, insanlar bilsin diye Allah'ın rızası olmayan paylaşım. Sadece insanların alkışını, beğenisini almak için yapılan efendim gösteriş. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Teala Hazretleri bunları kardeşlerim nehyetmiyor mu? Hani bir adam Allah'ın rızasını gütmeden infakta bulunuyor. Efendim taşın üstünde yağan yağmur tozu götürüyor. İşte böyle bir şey. Heba ediyor. Heba ediyor. Cennete gidecek, ona sevap kazandıracak amelini böylelikle gösteriş merakıyla boşa efendim gidiyor. Buna hani Bakara suresinde Rabbimiz Teala dikkat çekiyor. Kardeşlerim, zenginlik, efendim bol harcama yapanlar, hani ekranda görüp gördüğümüz
efendim güzel yerleri gösterip güzel şeyler yiyenler kıskançlığı da efendim ne yapıyorlar, tetikliyorlar kıskançlık duygusunu. Zengin olmadıkları halde bir gösteriş ortaya koyuyorlar, efendim şatafatlı sofralar ortaya koyuyorlar ve bu övünme, tefahur, kibir, bunlar Allah'ın sevmediği şeyler. Allah müstekbirleri, kibirlileri sevmiyor kardeşlerim, sevmiyor. Efendim Allah hani bize Karun kıssası üzerinden bu tefahuru, bu övüncü anlatıyor. Hani Karun ne dedi? Ne dedi? Bu ilim bilgi bana kendim bilgeliğimle, kendi yetkinliğimle gale inneme utituhu ilme min indin ilmi, değil mi? Bana bu kendi yetkinliğimle verildi dedi ya. Kibirlendi ya, insanların karşılarına çıktı ya, Allah bunlardan habersiz mi? İşte kibirli, insanlara gösteriş yapanlar ilahi kudretin elinden kaçamazlar. Tamam kardeşlerim, insanların, fakirlerin efendim duygularını bozan yapmacık gösterişler, bunlar hoş şeyler değil. Devam ediyoruz. Kardeşlerim, sosyal medyada gördüğümüz en çok şey yalan, yalan, yalan, yalan, yalan o kadar terviç efendim öyle teşvik ediliyor ki bunlar çok kötü şeyler, aldatmalar, aldatmalar bunlar. Örtülü reklamlar, hani onlar da var. Aman ya Rabbi, bir düzgün bir metin okuyamıyorsunuz. 20 tane reklamı kapatmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili önlem alınması lazım. Efendim ne yapalım, biz para kazanıyoruz ama böylelikle bir bilginin üzeri kirletilir mi? Bir bilgi kirletilerek böyle reklam yapılır mı? Yani sonra aşağıya kendi adamlarına, işte geçen gün bir dostum indirimde diye bir elbise aldı. Git göndermediler, telefon edince de hakaret ettiler. Altına yüzlerce kişi övmüş kendi adamları. Bir kişi demiş ki bana göndermediler. Böylelikle trilyonları, milyonları vurup geçenler var. Ama bunlar kursaklarında kalır kardeşlerim. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Değil mi? Hani bizi aldatan, mümini aldatan bizden değildir. Bunu mengaşşene feleyse minne. Kardeşlerim devam ediyorum. Sosyal medyadaki en büyük problem mahremiyet. Hani biz artık şunu diyemiyoruz. Ya bu bilgi benim özelimdir. Bu benim ailemin de özelidir. Ama maalesef ki ailenin mahremiyeti kalmadı. Yatak odası, mutfak, normal giyim, herkes bir şeye hevesli, bir yapımcılığa hevesli. Kocası gelirken çekiyor, otururken çekiyor, yatarken çekiyor, su içerken çekiyor, elini yıkarken çekiyor. Aman ya Rabbi, hep bir kendini gösterme, hep bir varlığını ortaya koyma. Böyle onu yapıncaya kadar, teknik arkadaşlarım çok iyi bilirler, bir videoyu internete sununcaya kadar, takdim edinceye kadar bir 5 saat onu çekiyor, 7 saatte onu efendim ne diyelim, onun editörlüğünü edit ediyor diyelim, bunu yapıyor. Kardeşlerim, mahremiyet İslam dininin en önemli şeyi. Efendimiz buna çok dikkat ediyor. Hani müminin hanesinde bir mahremiyet vardır, setir vardır, örtünme vardır, ev hanesi içi gösterilmez. Yarın o gülen, o alay ettiğiniz kendi çocuklarınız onu görünce ne yapacaklar? Onların hakları ne, hukukları ne? Peki eşinizi gösterince, siz gösterdiğiniz zaman alta bakıyor musunuz yorumlara? Orada eşinizin güzelliği, cazibesiyle ilgili paylaşımlar size ne diyor? Sizi utandırmıyor mu? Kardeşlerim, sizi utandırmıyor mu? O resimler, o şeyler aynı yerinde mi duruyor? Başka yerlere gitmiyor mu? Bu yüzden haya, haya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok bunun üzerinde durmadı mı kardeşlerim? Haya imandandır demedi mi? El haya'u minel iman, çok önemli demedi mi? Ha? Haya ile ilgili kardeşlerim çok söylenecek şey var. Haya ile ilgili, yani bu çok önemli. Müminin, mümin için çok önemli bir şey bu haya ile ilgili. Bulabilirsem bir şeyler yazmıştım. Ama yani bu hayayı kaybeden edebini kaybeder. Bu yüzden
muhakkak muhakkak muhakkak mahremiyet ihlali konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Neyi paylaşacağımızı, aile içinden neyi paylaşacağımızı bilmemiz lazım kardeşlerim. Evet, devam ediyorum. İffet ve hayanın kaybolmasının bedeli çok şey bize kaybettiriyor kardeşlerim. Efendim, teşhircilik, bu da yaygın bir biçimde. İlla vücudu göstermek. Hani bunun için de son zamanlarda ne oldu? Parayla dilencilik yapıyor. Vücudunu gösteriyor. Bir takım efendim sosyal medya araçları buna izin veriyor artık. Buna izin veriyor. Teşhirciliğe izin veriyor. Nudistlik, çıplaklık. Hani kardeşlerim çok önemli. Çok önemli. Hani Hazreti Adem'le ilgili ayeti kerimede Mevlamız ne diyor? Ne buyuruyor? Ya beni Adem'e le yeftirennekum şeytan. Hani şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı imtihan etmedi mi? Ha? Hazreti Adem Aleyhisselam'ı imtihan etmedi mi? Elbiselerini çıkartmadı mı? Çıplak yapmak, çıplaklık. Teşhir. Bu şeytanın en çok hoşuna giden, şeytanın istediği bir şey bu kardeşlerim. Şeytanın hedeflediği bir şey. Yani liyuriyehme min sev'atim, ayıp yerleri göstermek. Yani özgürlükle, cinsel özgürlükle bunun alakası yok. Çıplaklık tamamen bir düşüklük. Tamamen hayvan tabiatını özlemektir. İnsan elbiseyle, giyimle, duruşuyla

şiddete yol açmıyor mu? Nazara yol açmıyor mu? Kötülüklere kapı açıyor. Allah muhafaza buyursun. Çocuklarımız üzerinde durmak lazım. Asıl çocuklarımız milletimizin en büyük sermayesi. Bunlar bize bir emanet. Onların yavrularımızın şerefini, geleceğini, izzetini korumakla mükellefiz. Onları sosyal medya aracı yapmak doğru değil. Çocuklarımızı sosyal medya aracı malzemesi kullanmak uygun değil. Onların geleceği açısından uygun değil. Yani ruh dünyasını zedeleyecek görüntüleri onlara emanet bırakmak, hafızasına kazımak doğru değil. Kardeşlerim, yine dediğimiz gibi bu fenomenlikte bunlarda aşırı tüketim hep dünya. Bütün dünyaya has. Her şey dünya için. Yani böyle bir şey var ve paylaşılan şeylerin fuhuş, değil mi? Çirkinlik ve kabalığı ortada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innallaha yubghizul fahişel bedi. Çirkin konuşuyor, çirkin yayın yapıyor, kaba davranış. Bunlar hoş değil. Yine Resul-i Zişan Efendimiz aleyke bir rifki ve ileyke vel unf vel fuhş. Efendimiz diyor ki müminler nezaketinizi kaybetmeyiniz. İnternet ortamında da, sosyal medya ortamında da olsa, eleştiri de, tenkit de olsa, lütfen nezaketinizi kaybetmeyiniz. Ve ben şiddeti sevmiyorum. Şiddetten ve iyyake vel uf. Şiddetten, kabalıktan, yozluktan kaçınız, fuhuştan kaçınız buyuruyor kardeşlerim. O yüzden devam ediyorum. Hani Efendimizin birçok, yine buralarda müminin en büyük özelliği lağvdan, lehviyattan kaçınması. İnternet ortamında gördüğümüz boş şeylerden kaçınmak lazım. Hani Allah vellezinehum anil lağvi murizun, müminler boş şeylerden kaçınırlar buyuruyor ya. Efendim ve cesemiul lağva arazu ani, kötü bir şey duyduklarında kaçınırlar ya müminler. Ne derler? Selamun aleyküm. Ve kalu lena a'maluna ve lekum a'malukum. La nebtagil cahilin. Bunu diyelim kardeşlerim. Müminler bilgiye önem verirler. Hakikate önem verirler. Boş, lağviyat ve lehviyet olan bir şeyi gördüklerinde bakarlar. Sizin işleriniz sizedir. Bizim işlerimizde nezaket, edep vardır, iffet vardır. Biz cahillerin yolunu istemeyiz. Galu selama. Ve izâ hâtabahumul cahilun. Galu selame. Cahiller müminlere bir şeyler sunduklarında, ekrana bir şey geldiğinde hadi eyvallah kapatıverirler, düğmeyi değiştirirler. Efendim o adamı izlemeyi, takip etmeyi bırakıverirler. Kardeşlerim bu şey çok önemli. Kimleri izliyor, takip edip beğeniyoruz? Bunların inancımızı zedeleyen tarafı da var. Hocam ben bilgi alıyorum. Ama onu beğenmişsin. O deist, o ateistin efendim şeyini beğenmişsin, o cümlesini. Hocam ne oluyor? İman zedelenir. Müminin beğeneceği, likelayacağı, paylaşacağı her şeyin ilahi rıza, ihlas, samimiyet eleğinden geçmesi lazım. Bir daha söyleyelim müminler. Bir müminin internet ortamında paylaşacağı her şey niyet. Ben bunu niye paylaşıyorum? Ben bunu niye söylüyorum? Hakkın rızası var mı bunda? Bu çektiğim fotoğrafı baksınlar, camiye gelsinler. Bu niyet güzelleşmedikçe o yaptığın, saatlerce yaptığın sosyal medya paylaşımından elde edeceğin hasene sıfırdır. Sıfırdır. O yüzden bir müminin her şeyinde ilahi rıza, yüce Allah'ı memnun etme aşkı vardır. Kardeşlerim burayı kaybetmeyelim. Takva vardır, rıza duygusu vardır. Müminler bu yüzden içerik üretirken niyetimizi tasih edelim. Niyetimizi gözden geçirelim. Helal kazanca bakalım. Yalan beyan, hileli sponsorluk, kul hakkı. Aman ya Rabbi, ayrıca durulması lazım. Bir vaazda da sosyal medyada kul hakkı. Sadece efendim parada şeyde mi oluyor, maddi şeylerde mi kul hakkı? Yani o beğenilerde kul hakkı, yorumlarda kul hakkı, bunlar da olmuyor mu? Sosyal medyada Allah ne kadar çok kul hakkına tecavüz ediliyor. Sosyal medyada aile iffet, değil mi? Kardeşlerim bunu söyledik. Devam ediyorum. Kardeşlerim yine iş dönüp geliyor. Biz hoca ve ailelere çok büyük iş düşüyoruz.

Başkanlığımızın bu konuda sosyal medya ahlakı, medya efendim ahlakı, iletişim ahlakı, böyle yayınları var. Bunları da alalım. Devletimizin hani bu efendim devletimizin Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarla ilgili yayınları var. Bunları da takip edelim. Dijital ebeveynlik deniyor ya kardeşlerim. Yani çocuğumuz ve ailemizi gözetleyelim. Eşimizi serbest bırakmayalım. Ne paylaşıyorsun? Karı koca birbirine riayet etsinler, gözetsinler. Gelişi güzel şeyleri ben paylaşırım. Aileden olmaz. Ailenin bir hukuku var. Buna dikkat etmek lazım. Bu yüzden sosyal medyanı yasaklamak, teknolojiyi yasaklamayacağız. Ama teknolojiyi uygun, insan fıtratına uygun, dinimize, ahlakımıza, hukuka uygun bir hale getirmek zorundayız. Bu açıdan küresel aktörler kimlerse, hani var ya bunlarla da efendim yetkililerimiz görüşüp muhakkak hukuki düzenlemeler de yapılmalı. Kardeşlerim, hemen bitiriyorum. Ezan mı okunuyor efendim? Evet, bir cümleyle madem bir şeyler söyleyeyim. Gördüğünüz gibi sosyal medyada kirli, zararlı içerikler var. Ahlaki bilincimizi, imani bilincimizi kaybetmeden efendim bu konuda sorumluluğumuz olduğunu bilelim. İnternetin temiz bir platform olması için bizim de bunda katkımız olsun. Efendim zararlı içerikleri biz teşvik ettikçe çoğalır bu virüs. O yüzden Müslümanlar zararlı içerikler konusunda titiz olmalı. Yüce Allah'a salim bir kalple, gönlümüzü ve aklımızı bu içeriklerle kirletmeden gitme çabamızda olalım. Gözlerimizin nurunu söndürmeyelim. Yüreklerimizdeki sevgiyi ziyade edelim. Harama karşı vicdanımız duyarsız kalmamalı. Kumar, şiddet, kabalık, efendim bütün bunlar ve kıymetli zamanlarımızı heba etmeyelim. Yüce Rabbimizin rızası ve hoşnutluğu olan yerlere erişmeye devam edelim. Allah sizden razı olsun. Rabbim bu fitneden, bu sosyal medya fitnesi yani imtihanından bizi muvaffak eylesin. Yavrularımızı muvaffak eylesin. Rabbim bilinç ihsan etsin. Takvasını ve sevgisini ziyade etsin. Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice afiyet, bereket içerisinde cumalara vasıl eylesin. Rıza illillahi teala el-Fatiha.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.

0: aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Madde bağımlılığı 1920 yılında Yeşilay kurulduğunda da madde bağımlılığı için kurulmuştu. Yani sigara, alkol, uyuşturucu efendim kurulmuştu. Kumar için kurulmuştu. Ne oldu? Buna ilave olarak bu yüzyılda bilişim sektöründe artmasına beraber, teknoloji artmasına beraber işte cep telefonudur, internet bağımlılığı bunlar da arttı. Dolayısıyla bu bağımlılık yapan maddelerden kurtulmak adına söylüyorum. Yani şurada yanlış anlamasın, internete karşı değilim. Bilgisayara, cep telefona karşı değilim. Bu maddeleri, teknolojik maddeleri yeterince kullanabiliyorsa çocuk, yeterli yani bilgi almak adına kullanıyorsa mesele yok. Veya ulaşım amacı için kullanıyorsa mesele yok. Ama bunu gereksiz günde 8 saat kullanan çocuklar var. Ve Bakırköy şu an devlet hastanesinde, Mazhar Osman kliniğinde internet bağımlılığı için poliklinik açıldı. Aileler bu çocuklarını getiriyor. Ya benim çocuğum 8 saat yerinden kalkmıyor. Buna bir çözüm diye getiriyorlar. Yani bu hastalık haline geldi. Sosyal alandan uzaklaşıp çocuklar sanal alemde, gerçek olmayan alemde dolaşıyorlar. Ve o bilgisayarda yazdıkları insanlar da iyi mi kötü olduğunu da bilmiyorlar. İşte madde bağımlılığı en çok da pazarlama yöntemlerinden birisi de bu bilgisayardan oluyor. O yüzden diyorum yani bunu gerekli kadar kullanırsan, ders anlamında ihtiyacı kadar kullanırsa problem yok. Teknoloji tabii kullanacağız. Şimdi ben kısaca toparlamak gerekirse madde bağımlısı çocuklarımızın olmaması için bir kere aile bireyleri iyi model olsun. Eğer kullanıyorlarsa bıraksınlar. Sigara içiyorsa bıraksınlar. Alkol kullanıyorsa bıraksınlar. Yarın öbürsü gün çocuğu da kullanıyorsa niye kullanıyor diyemezler. Çünkü çocuk modeli anne baba. Dayı amca dayı model. Bunlara dikkat etsinler. Aile içi huzur olsun. Muhabbet olsun. Şiddet olmasın. Aile içi iletişim artsın. En önemlisi muhakkak çocuklara spora yönlendirsinler. Arkadaş çevresine dikkat etsinler. Ve eğer yetersiz kaldıkları bir yer olursa muhakkak uzman bir kişiden destek alsınlar. Sakın utanmasınlar. Yani benim çocuğum mimlenecek veya adı çıkacak diye düşünmesinler. Gelsinler, bu bilgilerin hepsi gizlidir. Kimseyle paylaşılmaz. Ama bilinçli insanlar ve biz daha tecrübeliyiz. Hangi yollardan geçen, çünkü çok insan geliyor anlatıyor hangi yollardan geçtiğini. Biz onlara yol gösterelim. Ki iş büyümeden önünü keselim. Başlar, eğer görmezlikten gelirsen, ergenliktir geçer dersen ilerler, sonra döner ok size saplanır. O yüzden bağımlı olmamak için bu dediklerimi yapmak lazım. Spor önemli. Düzenli bir şekilde aile içi huzurlu bir yaşam, çocuklarla ilgili alakalı olmak. Bir de çocuklarımıza daha da önemlisi manevi milli değerleri aşılamak lazım. Yani çünkü bizim dinimiz şunu söylüyor. İnsan sağlığına veren şey, her şey haram olarak kılmış. Bizim yaptığımız ibadetlerin hepsi Allah insan sağlığına faydalı olduğu için vermiş. Biz ibadetleri Allah kulluk için yapıyoruz ama yaptığımız ibadetleri de araştırdığımız zaman, ben araştırdım, hepsinde sağlığımıza faydası var. Eğer içki haram kılınmışsa sağlığımıza zarar veriyor, bize zarar veriyor, etrafımıza zarar veriyor. O yüzden mini manevi değerlerimize, çocuklarımıza vererek efendim çocuklarımızı bağımlılıktan kurtaralım.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 69 80 numaralı hatta arayabilirsiniz.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: engelleri birlikte aşalım. Emniyet kemerini bağla.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Yaz gecelerini hepimiz severiz. Arkadaşlar, akrabalar, tanıdıklarla yapılan uzun muhabbetler yaz gecelerine renk katar. Fakat bu güzelliklerin yanında çoğumuzun keyfini kaçıracak bir şey var ki, vızıltısıyla rahatsız ettiği gibi kan emici yapıları ile de insanı sinir eder. Aklınıza gelen bu canlı hepimizin bildiği gibi sivrisineklerdir. Peki bizler yüzümüzü buruşturarak baktığımız bu hayvanların üstün özelliklerle yaratıldığının farkında mıyız? Dünya üzerinde milyonlarca çeşidi olan sivrisinekler üstün özelliklerle yaratılmışlardır. Onların vücudundaki her organ işleviyle Allah'ın hikmetini gösterir. Sivrisineklerin gözleri sayısız mercekten oluşur. Bu merceklerin her biri farklı yönlere bakar. Bu sayede bulundukları ortamdaki her şeyi rahatça görebilirler. Başlarında da ses dalgalarına oldukça hassas iki anten vardır. Bu antenler sayesinde de işitme duyuları oldukça gelişmiştir. Bu da onların ışıksız bir ortamda bile avlarına hemen ulaşmalarını sağlar. Sivrisinekler bilinenin aksine kan emerek beslenmezler. Bitki özlerini yiyerek beslenirler. Sadece dişi sivrisinekler kan emerler. Bunun sebebi de yumurtaları için gerekli olan proteini sağlamaktır. Erkek sivrisinekler ise tamamen bitkilerle beslenirler, yani otoburdurlar. Sivrisinekler antenleri arasındaki iğneleri sayesinde derimizin altına kadar ulaşır ve orada testere gibi dişlerle damarı keser ve kanı emmeye başlarlar. Peki tüm bu işlemler olurken damarlarımızda bunu hissetmediğimizin farkında mıyız? Sivrisinek iğnesini damar içine soktuktan sonra bir sıvı yayar. Bu sıvı damarı uyuşturur. Kanın pıhtılaşmasını engeller ve sivrisinek damardaki kanı rahatça iğnesine çeker. Ayrıca bu enzim sayesinde dokular uyuşur ve onu algılamamızı engeller. Bu sıvı sebebiyle daha sonra deride kaşıntı olmaktadır. Bu mucizevi yaratılış Allah'ın sonsuz kudretini bir kez daha göstermektedir. Sivrisinek ayetlerde adı geçen birkaç hayvandan biridir. Allah, Bakara suresi 26. ayette sivrisinekle ilgili şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Varlıklarıyla çoğumuzun rahatsız olduğu sivrisineklerin bile kusursuz yaratılışlarıyla Allah'ın varlığının bir delili olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıl.

demek böyle oluyor ayrılıklar. Giden gülerken saklar mı yaralılar? Öğretiyor işte hayat, vura vura. Anlatsam halimi.

dizin kanar. Ağlarsın azıcık. Ya öylece geçer, ya da geçti sanırsın. Kalınlaşır derin zamanla, ama bir gün kesiverir bir kağıt. Ufacıktır ama yakar. Sonra

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle daha önceki bölümde başladığımız ve bugün üçüncüsü olacak olan panik atak hastalığı üzerine başlattığımız sohbetimizi kaldığımız yerden, yani panik atak hastalığının tedavisinden devam edeceğiz. Panik atak hastalığının tedavisi nasıl olur? Panik atakların fiziksel bir nedeni olmadığı anlaşılmış ve atakların ruhsal nedenlerle ortaya çıktığına karar verilmişse, bu duruma da panik bozukluk denilmektedir. Bunu bahsetmiştik. Tedavisi bir psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalı ve uzmanı öngördüğü sürece tedaviye devam edilmelidir. Panik ataklar bir fiziksel hastalığa eşlik edebilir, ancak bir fiziksel hastalığa yol açmaz. Bunu unutmamamız gerekir. Ruhsal nedenlerle var olan devam eden panik ataklarda o kişinin yaşamını çok sıkıntıya sokar, ancak daha öte bir fiziksel hastalığın nedeni olmaz. Normal hayat düzenine dönebilmek için panik bozukluğun tedavisi şarttır. Tedaviyle birçok hastada panik ataktan panik bozukluk ve agorafobi belirtilerinden çok çabuk iyileşmeler görülür. En etkili tedavi ilaç ve bilişsel tedavilerin yönelik yapılan tedavilerdir. Antidepresif ilaçlarla birlikte psikoeğitim tedavisi kişinin hastalığın farkına varmasına, korkulacak bir hastalık olmadığı inancına neden olur. Hastalığın bilinçaltı korkularından kaynaklanan bir kaygı ve bir düşünce hastalığı olduğunun öğrenilmesi hastalıkla başa çıkmayı da öğretir. Panik atakta yaşanan durumlar olumsuz anı yumağı şeklinde beynimizin korku, kaygı merkezinde tutulur. Beynimizin sözelleştiremediği bu işlenmemiş korku anları herhangi bir durumda tekrar tetiklenebilir. EMDR dediğimiz bir psikoterapi yöntemi bu işlenmemiş korku alanlarını yeniden işlenerek duyarsızlaştırmasını sağlayabilmektedir. Kalıcı ve ileriye dönük olarak da beynimizin çözüm üretme sistemini geliştirdiği için panik atakta uygun bir terapi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Panik bozukluğu tedavisinde mutluluk, canlılık hissi veren nörotransmitter ismindeki sinir uçlarındaki iletişimi sağlayan kimyasal maddelerin geri alım engelleyici, bu maddeleri geri alımını engelleyici ilaçlar oldukça faydalıdır. Bu ilaçlar kaygı düzeyini azaltıp kişinin korkularıyla mücadelesini güçlendirir. Hasta ilaçlardan fayda görmüşse tedavi en az 8 ila 12 ay devam etmelidir. Bu ilaçlar küçük dozlarda başlanıp kesilirken de yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. Yoksa aniden kestiğimiz durumda daha önceki panik atakların şiddetli bir şekilde tekrarladığına şahit olabiliriz. İlacı ani kesmek panik atak benzeri belirtileri yol açar dedik. Bu ilaçlara başlarken de baş dönmesi, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir. Kişi bunlardan korkmamalıdır. Bunları da bir panik atak gibi algılamamalıdır. Tedavide yapılan yanlışlardan biri de yeşil reçete ile yazılan ve alışkanlık yapan bazı ilaçların uzun süre kullanılmasıdır. Bu ilaçları uzun süre kullanmak kişiyi bağımlı duruma getirir. Belki panik atağımızı tedavi edebilir ama kişi bağımlı bir birey olmuş olur. Sonuçta panik atak korkulacak bir hastalık değildir. İlaçlarla, bilişsel tedavilerle iyileşen bir hastalıktır. Kişinin hastalığının ve kişiliğinin farkına varması, bu sanal korkuların üzerine bilinçli bir şekilde gitmesi tedavi için önemlidir. Elini kalbinin ve tansiyonun üzerinden çekmesi, sürekli kendini burayı dinleyen, kalbini dinleyen, tansiyonu yükseldi, alçaldı şeklinde takip eden bir birey olmaktan sakınmalıdır. Sık sık doktora gitmesi, acillere taşınması, önerilere uymaması, ilaçları kafasına göre alıp bırakması hastalığın kronikleşmesine neden olabilir. Psikiyatri uzmanı hekimler tarafından yapılan yaklaşımlar panik atak tedavisine oldukça yararlıdır ve düzenli olarak da doktorun önerdiği tedaviyi takip edip kullanmamız tavsiye edilmektedir. Gelelim bugün şifa niyetine tavsiyesine. Panik atak sırasında hasta neler yapmalıdır? Bir yere oturmalı veya uzanmalı. dinlenmelidir. Kendi kendimize bunun sadece bir atak olduğunu, korkulacak bir durum olmadığını söyleyerek telkin etmemiz gerekir, tavsiye edilir. Atak sırasında üzücü, heyecanlandırıcı tartışmalardan kaçınmak her zaman faydalıdır. Kafeinli içecekler, sigara, alkol kullanımından uzak durulmalıdır. Kendimizi kontrol etmeye çalışmalıyız. Atağı ve beraberinde getirdiklerini belirli belirtileri iyi tanımalıyız ve bunların neler olduğunu bilmeliyiz. Bunun bir atak olduğunu farkına varmalıyız. Atak sırasında derin nefes almaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu şikayetlerimizi arttırır. Yine kısa kısa sık nefes alıp vermek de korku ve endişeli halimizi arttırır ve panik atak belirtilerini arttırıcı bir durumu tetikler, oluşturur. Nöbet geçene kadar bir torbaya soluk alıp verilebilir. Bu torbaya soluma işlemi de 2-3 dakika aralık vererek yapmak daha uygun olacaktır. Yoksa oksijen seviyesi düşüklüğünden baygınlık geçirebilir kişiler. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, panik atak hastalığı atağın olmadığı dönemlerde yaşamı nasıl etkiler? Bu kişilerin yaşantıları nasıldır şeklinde bir soru yönlendirmiş. Panik ataklı kişilerde yaşam tedavi edilmediği sürece çıkışı olmayan sarmala dönüşmeye başlar. Bir şekilde çıkışı olmaz, gitgide artan, gitgide kendini bunun içerisine çeken bir sarmal oluşmaya başlar. Ataklar tekrarlayabilir. Hasta o an biraz rahatlamakla birlikte bir süre sonra yeni bir panik atağı ile aynı dehşet ve korkuyu yeniden yaşamaya ve her yeni atak ile acil servise gitmeye başlar. Her seferinde yeniden muayene, yeniden incelemeler yapılmasına ve hiçbir olumsuz sonuç çıkmamasına rağmen hasta bir türlü iyileşmez. Hatta kalbinde ya da beyninde kötü bir şey olduğuna, ancak doktorların bunu kendisine sakladığına dair de düşünceler oluşturabilmektedir. Bu nedenle başvuruların değişik doktorlarca defalarca muayene edilmesi bu hastaların ve her seferinde yapılan incelemelere rağmen hastanın şikayetlerini açıklayabilecek herhangi bir fiziki, bedensel bir hastalık saptanmayabilir. Böyle durumda mutlaka aklımıza bunun bir ruhsal hastalık olduğu düşüncesi gelmelidir. Bunun yanında zamanla kişide beklenti anksiyetesi dediğimiz beklentiye bağlı olarak da bunalma, kişinin çıldıracak pozisyona gelme durumu söz konusu olur. Ataklar tekrarlamaya devam ettikçe hasta ataklar arasındaki dönemde gergin, huzursuz ve endişeli bir şekilde her an yeni bir panik atağın geleceğini beklemeye başlar. Bu endişeli bekleyişe beklenti anksiyetesi adı verilmektedir. Atakların çoğu zaman belirsiz zaman ve yerlerde gelmesi bu kaygıyı daha da arttırmaktadır. Ataklar sıklaştıkça kalp krizi geçirip ölme, felç olma ya da kontrolünü kaybedip çıldırma korkuları kişide artmaktadır. Kişiler sürekli ve yoğun üzüntü yaşamakta ve zamanla bu durum depresyon peşinden getirmektedir. Hastalar evde kimsenin olmadığı bir zamanda kalp krizi geçirmekten ve hastaneye ulaşamadan ölmekten, başkalarının bulunduğu ortamlarda çılgınca ve garip davranışlarda bulunarak rezil olmaktan şiddetle korkarlar. Bu düşüncelerin sürekli aklına gelmesinden de yoğun bir üzüntü yaşamaktadırlar. Bütün bu yaşanan durumlar hastaların davranışlarını değiştirmektedir. Bir süre sonra ataklara ve ataklar arasında gerçekleşeceğine inandıkları felaketlere karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını da buna yönelik değiştirmeye karar verirler. Ataklara neden olabileceğini düşündükleri etkinliklerden, yiyeceklerden, içeceklerden vazgeçerler, artık tüketmezler bunları. Ataklara karşı evden çıkarken tedbir amaçlı bir sürü alakasız ilaç yanlarına alır, hatta bir kısım ilaçları kullanırlar. Ataklar sırasında olabileceklere karşı kendince önlem almış olabilir. Bu hastalar gerektiğinde acil yardımı çabuk alabilmek için ikametlerini, evlerini, iş yerlerini, hatta onun haricinde bir yere giderken yol güzergahlarını, hastane, muayenehane, eczane ve acil servis bulunan yerlere yakında tutarlar. Bütün bu aşamaya gelmemek adına zamanında ve aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bir psikiyatri uzmanı nezaretinde etkin tedavi seçeneklerden istifade etmek tavsiye edilmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-3800 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Adüye FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla özel yetenek sınavı düzenlendi. Özel yetenek sınavında bu yıl resim bölümü için 35, seramik bölümü içinse 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrıca resim bölümünde 4, seramik bölümünde ise 2 kişilik engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan seramik bölümü, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Fakültenin ilgili bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, sınav boyunca sanatsal bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Adayların alanlarına yönelik yeteneklerinin değerlendirildiği bu süreç, akademik ve sanatsal kriterler doğrultusunda titizlikle yürütüldü. Adayların yeteneklerini ve sanatsal birikimlerini sergilediği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne eğitim almaya hak kazanacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın. Adüyefem'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM'de canlı performans. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı mezunlarına yönelik pedagojik formasyon eğitim sertifika programına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce öğrencilerin başvuru kayıt ve kabul esaslarını okumaları ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online ön kayıt, başvuru kayıt kabul esasları ve talim terbiye kurulu öğretmenlik atama alanları tablosu için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi web sayfası eğitim.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Malazgirt Zaferi'ne ilişkin bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Anadolu'nun kapılarını aziz milletimize açarak bu toprakları ebedi yurdumuz kılan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlu olsun. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve Kahraman ordusunun kazandığı şanlı zafer, büyük bir medeniyetin yürüyüşünün de başlangıcı olmuştur. Bu vesileyle başta Sultan Alparslan olmak üzere mukaddes vatanımızı bizlere emanet eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçu.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmeyelim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

yaşadığım acıyı mı bilsen? Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar şok yapıyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa

varsa başka bir hayatında, mutluysan senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz o koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 73 68 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.